0: kire.
1: Nekriko!
2: Enga, vero nabiribuririria, na inga yetwe konda yayo. Vero mpekaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, nemezoha ujue.
0: Shegu herre, iwo luwa huli.